0: Yumun, yumun, yumun.
1: Neyse ka, öyle gitme. Hadi gitsene. Kalk, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi.

0: Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım,
1: Kasım, Kasım, Kasım, Kasım,
0: Kasım, Kasım,
1: Kasım,
0: Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Kasım